0: afede we nyaba mbofu
1: okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanyanja suse